0: Bunjerde en başta şu İznik Belediyesi'ne ayağı terek rahatsız bildirgeniz gelip İznik Kaymakamlığı'na 10 kılım murda şu yerde bizden atalarımızdın hazır Kırgız, Türk, Özbek, Azerbaycan, Kazak, Türkmen de bölünüp özünçü memleket, özünçü ulu Katar'ı görünüp jürgen atalarımız bir bolup durgan uakta şu yerde bardığı yedik körgözüp Selçuklu memleketinin Türk dönüşünü andan kiyinki Türk dünyasının kengeyüşünü 10 kılım murda şu yerde birlikte kan tökmüştü. Andan beri 10 kılımın içinde bardığımız öz bağıtımızda önüktük. Bu ömür biz Türk dünyasının oşol 10 kılım murda atalarımız tüktöp ketken gelecektin kayradan candan olsun olup atak. Şu işçerada 2022 yılı göçmenler oyun ötkönde ile şu yerde İznik şaharında Türk dünyası toptala turgan bir işçara olsa deyiz. Ankeni birden bir oşol vaktardağı birge kan tökönümüzdün birce birge geleceğimizde tüktüğü hareket kılganızın birden bir simbolu usul 13. yılında kurulgan Gürgöz bolu atak oşağı ziyaret kılıp tarihimizde barıktap geleceğimizde tüktüğü hareket kılıp getirdik niyet kılavuz bar bolumuzlar, tamam bolumuzlar.
1: Öz sözünde İznik şaharının meri Mehmet Kağan Usta bularga toktoldu.
2: Sevgili dostlar, sevgili misafirlerimiz, aynı zamanda ev sahibisiniz. Bunu asla unutmayın. Şöyle düşünün, 5400 kilometre uzaktan.
1: Urmattuu dostlar, süyüktü konuklar, bir ele uçurda üyesi bolup esepteleştiler. Bunu hiç kaçan unutmanızlar. Oylop görsünür bizden okmuş atalarımız bolgon eken. 5400 kilometre uzaktan alar İslam idealın Türklerin birimdegin oylop attarımınen balkim bir top gün, balkim bir kança ay yol jürüp gelişken jana Seljuktardın Vizantiya menen soğuşuna gelip koşulup kurman buluşkan. Jana oşondoy ele ortodon bir top jıllar ötkön soŋ Osmonluktardın 1331 jıldagı İznikti kurcoosuna jardam bereli deşip Sultan Orhan Gazinin katarına gelip koşulup soğuşup kurman buluşkan. Алардын урматына Орхан Гази күмбөз тургуздурган, сиздер үчүн сыймыктана турган аталар болгон экен. Сиздер бул жерде жыл сайын чогулуп, аларга таазим кылып Куран окутасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Жараткан туугандыгыбызды түөлүк кылсын. Түрк дүйнөсүнүн түөлүк биримдиги туруктуу болсун. İznik şaharının hakimi Arif Karaman mınday dedi.
3: Biz hoş geldiniz diye misafire deriz ancak lütfen siz kendinizi ev sahibi sayınız.
1: Biz hoş geldiniz deyip konuktor kaytağız. Birok siz üyesi olup esepteleştir. Meriviz de jakşı aytıp ketti. Mından 1000 yıl murda Seljuktardın Katarında jana 700 yıl murda atavız Orhan Gazinin Katarında Vizantiyaga karşı soğuşup kurman bolgon Kırgız atalarımız bul jerde jatkan toprakta kanday üyesi bolso sizler dagı üyesi olup esepteleştir. Biz sizlerdi tosup алганыбыз үчүн сыймыктанабыз. Иш-чарага жыл сайын катышуу көбөйүүдө жана иш-чаранын түрдүүлүгү көбөйүп баратат. Ошондуктан жыл сайын улам көбөйтүп үстүнө кошуп улантабыз. Жашасын Түрк Кыргыз бир туугандыгы. Аман болуңуздар. Türkiyalık işker Tan Sipahi bularda aittı.
4: Bugün burada sadece bir anmayı gerçekleştirmek için değil, ortak bir tarihin, bir gönül bağının ve kardeşliğin hatırasını yaşatmak için buradayız.
1: Bugün biz bu yerde bir gana eskeri ünü iş kaşırığı için emez, ortak tarihtin jana bir tuğanlık baylanışımızın çındığın estöğü için uşul yerdeyiz. İznik'te jatkan Kırgız jookerleri ortobuzdagı baylanış bir gana diplomatiyalık je ekonomikalık emes ekenin, uçuru gelgende bir ideya üçün iyiin deşe soğuşkan bir tuğandar ekenin bizge dalildep turat. Aradan jüzdögön jıldar ötsö dagı Türk jana Kırgız bir tuğandığı hiç kaçan özgörbөстөн ушул убакка дейин келген. Урматтуу президентибиз Режеп Тайып Эрдоган менен урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Түрк дүйнөсүнө берген маани жана бир тууган өлкөлөр менен түзгөн күчтүү байланыштар бүгүнкү күндө Түркия менен

Assalamualaikum, hörmətli radio dinləyiciləri. Anlavatqanla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uyghur canlı tışı. Bugün 2026 yılı 1. iyun düşənbə. Hazır Ankara vaxtı çüşdən keyin saat 1, Ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4. Hörmətli radio dinləyiciləri. Anlatışlarımızda her günü Ankara vaxtı 3'den keyin saat 1'den 2'ye gece, Ürümçü vaxtı 3'den keyin saat 4'den 5 gece boğanlarlıqda Türksat 3A, Türksat 4A sünni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahibleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresi arkalık bir vasıtanlık alıp oladı. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ölümcü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğanarlıkta. Kıskı dolgun 31 metre 9465 kilogertiste suni hemra ve internet arkalık anlık alıp oladı. Hürmetli radyo anlık açıla. Anlatışımızdan bugünkü cedibildi xəbərli Türk dünyası da səhni sənətleri səpərinəmə qatarlıq programıla və hər xal naxşı muzikilə bağlı olub, aldığımızdaki bir saat boyu içə silə bilən billib olumuz. Bugünkü programlarımızda mən Abdüləziz Rehzatçılıq qılamən.

Hörmetlik radyo anlıkçıla, hem de haberle anlayışıyla. Bunun da Türkiye, Ravini yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yeni uçurlarını silebilen ortaklaşımız. Kanı ondakta da kıtanla haberlerimiz de bolsun. Türk futbolcu Arda Güler Çempiyonluk Birleşmesi de bösü şahsıl kılgan futbolcu mukabatı gireşti. Avrupa Futbol Birleşmesi yekşembi günü Real Madrid'in Türkiye'lik otur meydan futbolcusu Arda Güler'ini 2025-2026 yıllık Şampiyonluk Birleşmesi müsabaka pesilinin böz şahsıl kılgan futbolcusu kılıp talladı. 20 yaşlı futbolcu körsetken bir yürüyüş acayip ifadelerden keyin bu mukabat kılayık görüldü ve Avrupa'nın yeniden çıkıp atkan çolpanlar arasında aldıngı katardaki yaş talant egelerinin biri ikenliğini ispatladı. Şunun bile bir vakitte Paris Saint-Germain komandasının kanat topçusu Xavicha Kvaratskhelia müsabaka ahırlaşkandan keyin nopuzluk müsabaka pasılının en yakşı futbolcusu mükafatına erişti. Ministerler Kabineti bugün Cumhuriyet Erdoğan'ın riyasetçiliği de yığın çakırdı. Türkiye Cumhuriyeti Ministerler Kabineti işke haftalık aralıktan keyin Cumhuriyet Erdoğan'ın riyasetçiliği de bugün Beştepe'de cem buladı. Yığının asaslık gün tertibi Otturuşarak'taki kriziz ve Amerika-İran müzakere müsabısı buladı. Ankara rayonunda daimi tinçlik orantısını nişan kılgan bolup, Erdoğan yakınki bir hafta içinde Trump ve Pezeşkiyen Katarlık rehberle bilen görüşken idi. Yığın diyene Hormuz Boğazı'daki inıksızlıkların yarışarı iktisadığı körsetken selbi tesiri, pul pahalılığını tizginleş kademleri ve 13. nöbetlik terakkiyat planı ramkısıdaki iktisat planı muhakeme kılınıdı. Bundan başka terörsüz Türkiye nişanı boyunca taşınadığın kanuni kademler mu müzakere kılınıdı. Amerika davamlı şubatkan Washington Tehran tinçlik sohbeti musabısıga karamay harbiy zarbi berişini başladı. Amerika Merkezi Komandanlık İdaresi hafta axırda Gorok ve Kaşım aralıdaki İran nişanlarına hücum kılganlığını ve hücumlarının Amerika uçkusuz hava aparatının şürbetilişini özsüge alan İran'ın tacavuzçuluk kılmışlarına berilgen bir cevap ikenliğini bildirdi. Armiya mesulleri hücumlarda heçkandak Amerika hadiminin yaralanmağanlığını eytti. Bunun başka Kuveyt düşenbi günü hava müdafiye sistemi

20 million dollar jarimani qo'yildi. Malayziya Ushur aloqa komiteti bu tadbirning maqsadini aloqani cheklash emas, balki balalarni tor zo'migarligi va ziyonlik mazmunlarini qo'qlash ekanligini bildirdi. Turkiya mu mushu yilning 5-da 15 yoshning tuvallariga qarata mushundoq cheklama chiqargan edi. Amerika İsrail'e Livan tokunuşu da baskışlıq ciddiçilikini pəsəyitiş planını oturuğu qoydu. Bir Amerika mandarı Reuters agentliğe Amerika Taşkışlar Ministeri Marco Rubio'nun İsrail'e bilen Livan oturusu da baskışlıq ciddiçilikini pəsəyitiş planını oturuğu qoyğallığını bildirdi. Bu teklif Benjamin Netanyahu'nun koşullarını Livan zemininin texmo işkerlerge vədişi və İsrail'e qurallıq güçlerinin yakında strategilik əhmiyetkige Beaufort qalasını gilvelişidin kiyin oturuğu çıxdı. Planga asosan Hizbullah İsrailiyaga qaratilgan barliq hujumlarini to'xtatdi. Buning badaliga Isroiliya mu Beyrutda vaziyatni jiddiylashtirishni o'zini qochirdi. Livan prezidenti Jozef Avin bu taklifni qo'llagan bo'lsa-mu, parlament boshlig'i Nabih Barri har qanday bir kelishimning jazman Isroiliyaning harbiy hujumlarini oxirlashtirishi bilan boshlanishi kerakligini ta'kidladi. Palestin tutqunlar huquqini qo'g'dash guruhi Isroilning sistemalik daxli ta'rizlarining javobgarlarining jazolanishini talab qilmoqda. Bir tutqunlar huquqini qo'g'dash guruhi Palestinlik tutqunlarga qaratilgan sistemalik jinsiy zo'ravonlik va qiynashlar sababidan Isroilning javobgarlikka tortilishini talab qildi. Palestinlik tutqunlar jamiyati bayonot e'lon qilib, Isroilning Palestinliklarga qarata sodir qilgan jinoyatlari Isroiliya doiralarining xalqaro sud mahkamalarida javobgarlikka tortilishini talab qiladi. Diğerlerine qeyd qaldı. Şunun bilan bir vaqtda Birleşken Devletler Teşkilatının bir dokulatı da işğal astidagi Gazze ve işğal astidagi Yordan deryasının qarbi qirg'oqidagi palestinliklarga qarata İsrailiya qurallı kuşları tarafından sadır kılıngan 31 cinsi zoravonlik vaqası jazimlashtirildi. Bularının 13'i yakında 18'i bosa ilgeri yüzbegen. Birleşken Devletler Teşkilatı nomusqa tegish, kollektiv nomusqa tegish, zorlab yalang'ochlash ve jinsiy daxli ta'rizi bilan tahdid qilish qatorli qilmishlarni hujjatlashtirdi. Myanmarning shimolida yuzbegen partlashda 10 kishi hayotidan ayrildi. Taang Milliy Azadlik Armiyasining bildirishicha Myanmarning Shan shtatida saqlanayotgan kan partlatqich dorilarining tasodifiy partlashi natijasida yakshanba kuni 10 kishi hayotidan ayrilgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan qutqizish otryadlari o'xshamagan sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Bir manba bolalarni o'z ichiga olgan 46 kishining o'lganligini, yana bir manba bo'lsa jami 59 kishining o'lganligini bildirdi. Hujumda 70dan ortiq kishi yaralandi. Taang Milliy Azadlik Armiyasi boshlang'ich dorilarning iqtisod bilimiga tabe ekanligini va partlashning aniq sababining tekshirilayotganligini oshkorladi. Hurmatli radio yong'og'ochilar, yuqorida xabarlar anglatdinglar.

TRT Uygurçunun hürmetli ihlasmelleri, programımızın bu haftalık sanada bakın Kedikova bilen tanışışını davamlaştırmız. Bu bölümde birli nezer seliş bilen bütün bir ken bozkırını sözgü keltürel edigan ve Kırgız kinoçılıkının katı çolpını aylangan tandasız portreni küzdün keçürümüz. Kamera al dedi ki bu katı senetkarının yani bakın Kedikova'nın Kinoçuluk sergüzeş tınşayımız. Kine ondakta dıkıtınla programımızda bolsun. Bakın, Kedik Yuva'nın kinoçuluk hayatı kespi Kırgız kinoçulukunun dünya gelişi bilen tan terakki kıygan. O 1955 yılı süret gelingan ve Tuncu Renglik Kırgız filmi buluş alaydılki ige Saltanat filmi de baş rolünü üstü geliş arkalık kino dünyasına kadem koygan. Bu Tuncu kadem bilen bile Kadıkova'nın yüzü Kırgız ayarlarının küçük kudurtanı, merdanı tik turuşunu ve özgürüşünü eksettirdiğen bir simvol gaylangan. Kadıkova'nın kino senetindeki bu müsabisi fakat öz dövüldü edilemez. Halkıranlık sahillerde mi çoğun eksisada kozgagan. Saltanat filmi Moskova'da ötküzülgen senet festivalde koyulganda dünya miqyasda zor kızıkış kozgan. Hatta bu filmini köygen Avrupa'nın en tallangan artistlerden biri Gerard Philip Kadıkova'nın bu gayet zor talantıga ve saplıkıga hayran kalgan. Hem de bu katta Kırgız artisti bilen bir filmde belli rol işini arzu kıldıgallıkını tılgıyıp onun zirekliğini cezimleştirgen. Kino tenkıçısı V. Ivanova Bakın Kadıkova'nın kespilikini mündak ifadeligen. Bakın Saltanat filmindeki bütün kıyın ve çakallık talep kıldıgan görünüşlerini kino tele bilen etkanda hiç kandak dobları işletmeyi bir vasıta özü uğrundap çıktı. Men onu bu talanta aldı da sırıkta itilgen atlık Kevkaz kızdırgı okşaysan dep heyrallıkım netilgı aldım. Bu kespilikten en ruşen ülgü süptü de kırda atını tiz çaptırdığan katerlik görünüşlerini hiç kandak yardım çakırmayı üzüme piketlik orundağın. Onun üstüge Kadıkova bu film süret gelinganda 32 yaşlı bosumu 18 yaşlık bir yaş kızının karakterini yukarı maharet bilen canlandırgan. Bu eser hem Kırgız kinoçılıkının hem artistinin namını dünyaya tanıtkan. Kedik Yuvan'ı dünyavi bir artist kaylandı olan en mühim amil Çingiz Aytmatov'un eserlerdeki ayallah karakterini tengdatsız bir çunkurluk bilen can dalındırışıdır. Tuprak Ana filmindeki Tülan Ayrolu. Onun icadiyet hayatının en yukarı pellisi bu olan. O vuruşunun veyrançılıkıga, yokuşluğa ve zaplığa karmayı tiktir alan ayalının temkinlikini dünyaya göğüs tüpbegen. Senetkarının bu özgüçi talantı halk arasında bu kabul kılış erişken. Şundak boğallıkı için efsanevi Tuprak Ana filminin süretki iliniş hizmetleri başlangallıkı ve baş rolda Bakın Kidikova'nın orun ağallık anlayışı bilen de halk çoğun bir hayacan ve zeriksiz intizarlık bilen kütüşkü başlayan. Film bazarga girişi bilen de zallat olup taşkan. Kişiyle bu katta karakterini görüş için kino handağı akkan. Kadıkova özünün Tulanay rolü üstündeki eslimlerde kısıkça mundak deydu. Men en başıdan başlaplı bu rolünü kaçırmay adilik bilen oynaşka karar kıygan idim. Rastın insan bu rolünün ikranda sünni bir tüs, aşırı ütülgen hayacan, hatta vaydat, yığı zarı bilen callandırılışı beni hemişi bir aram kılattı. Nemiş kıdemsiz? Çünkü Tulanay tüp neticede adettiki bir ayal idi. Belki başka ayallığa karaganda azap ve gem kaygını tekim çunkur yaşayan buluşu mümkün. Men üçün rolunun çunkurluğu, katlamları ve purşinasının sükütleri arkası da yoşurun Allah'a intayin muyum idi. Men onun özlüksüz bir hareket, bir meşgulat işi de buluşunu halıdım. Alman bilen doğan görünüşlerinin biri de fakat sözlüş orunuğa billi almayı işimizden doğru bulduğallıkını oturup koydum. Bu bana nemiş kadar intayın tabi tüylattı. Hayatta muşundak buludu. İnsanla oturdu, sözleşidu, yeydu, içidu, işleydu. En şu çağ, hudde en yaman, ya ki en güzel işler yüz bir vatkan payıttır.
Kıdıkıyıva Elveda Gulsari filmindeki Caydar rolü bilen, Aytım Ata onun dramatik dünyasındaki küçlük ve danışman ayal figürünü kino gelip gelgen. Tuncu Okutkuçu filmindeki oyundaşı olsa, Pırşınaz'ın içki dünyasını eksettiriştiki maharetini tek müstehkem digen. Kıdıkıyıva klasik bir mağrıp terbiyesi anmağın olsun mu? Tuğma gayet zor bir sizim ve küzütüş talantı ilgidi. Kinoçuluktaki mağrıtı adette muşu alaylıkla bilen tarif bulundu. O fakat kaylaşları ve yüzdeki ifadeler bilenle betlerce tiksiz çöndürüp beren meydan tuygularını körürmelilerle yetküzüp bir hale etti. O köpünce kısmetin zerbisini yigen, lekin abroyunu yokatmagan, iradesi güçlü karakterlerini talla etti. Ak perdede canlandığı her bir pırşınazda Kırgız halkının ruhunu, enenlerini ve istatistiğini eksettir etti. Kadıkova'nın artistik musabisi yukarıda nam tılgı ilingan tört filminin sırtıdı mı mol bir karakter köpkıllık iyiye. O Toktugül filmi de Burma, Aşuda filmi de Reyhan ve Taygal Kuçu filmi de Aziz Ana rolleri bilen ayallarının çıdamlık ve merdane turşunu namayan kılışında olmuştuğun. Bakış alameti filmdeki Hediçe ve İnkılap Atlıkları filmdeki otoritetli komiser Aminova rolleri bilen dramatik talantının çigralarını atlap ötüşki terişkan Kadıköyü İzop Televiziya filmi de Kaliya Alım Kanda olsa yeni karakteri bilen körürmelle aldığı çıkan. O öz icadiyet hayatı da Koça filmi de Siyil, Uçuruşuş ve Ayrılış esirde Hediç Han ve Köz Bebekim Vetenim filmi de canlandırılan Asıl Han karakteri bilen artistlik maharetini tek müstehkemleyen. Bu filmlerdeki her bir kahraman Kadıkova'nın ustalığı sayesinde fakat bir kino figür buluştuğunu çıkıp Türk dünyasının medeniyet eslemsi de yaşavatkan canlı portrelerle aylanan. Bugünkü günde Kırgızistan'da Nurgullagan tiyatr ve Koçula onun nam bilen atalmakta. Hayatı ceryanda hüccetlik filmle işlenip tiyatrla sızılmakta. O Kırgız kinoçılıkının fakat bir artistle emez, kinoçılıkının çolpunu süptü de kabul kılınıdı. TRT Uygurcu'nun hürmetlik Bakın, Kedi Kıva'nın kinoçılıktaki üzgüç musabisine ve canlandığı unutulgusuz.

rollarını tanıp çıktı. Her bir rolü bilen ak perdede katta ıftık kazanan bu uluk senetkarını esleş bilen birge, onun kaldırıp yetken medeniyet mirasına yeni bir kıtım hayran kaldık. Senet ve kinoçılıkların seyirlik dünyası da yeni hikayeler görüştülke bilen kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Selamun aleyküm, hürmetli TRT Uygurçının ıhlasmelleri. Sefername namlıq programımızın yeni bölüm bilen hemminlani kısıgın karşı alımız. Mən Seyran. Aktınız kırgaklarda başlayan seferimini Kaşının seherlik keyfiyatı bilen hoşluşup dağınlaştırı otimin. Hazır her seherde kuyaş nur çiçip çıkıdıgan, tağla denizle bilen kuçaklaşıdıgan Antalya liniyesi karab yol aldım. Bu seferimde kemer, Konya Altı, Manavgat ve Alanya'dan ütümen. Bu kitim salkın sulağı zekreymen. Tarıkhının kalbi güçün kıymen. Bazı da bir cilgıda şamal bilen beslişimen. Bazı da bir aplisin bakçısı didem alımen. Eğer teyyab oğan bolsanla, kinemse birlikte yolga çıkaylı. Antalya, Akdeniz'den paket seyahat merkezli emez, belki medeniyet ve ihtizat merkezidir. Bu cay, mınlıgan yıllardan bu yan insanlığa sahip kılıp gelmekte. Ama Antalya'nın tesvirleş paket tarihi harabiliklerini sözleş bileli çeklenmeydi. Bu yer yana Türkiye'nin mevkükte tam biridir. Bolup mu sitrus bağları, pomidor parnikleri, kızılmuç itizleri, köz yetküsüz parnikla, etigellik şepekte tuman bilen uygunudu. Tıpraklının hidi, Bazarlığa yeni köktetla bilen tarkılırdı. Bu yerde en-enele hilhemcallık. Yızıladı toyla dumbak sunay bilen ütküzüldü. Ayalla kazalladı murabba kayıntıdı. Parnıkladı balla oynavatkanda çoğunla işleydi. Bir terepte dehkançılıkın cephalık emgiki, yeni bir terepte seyahatçılıkın parlak dünyası. Antalya iki dünya tanfınlaşkan bir şehir. Tüncü biktim kemer boldu. Torus dağının itkige, Karagay ormanları bilen kurşalgan bir deniz boydike bazar, hem denizinin huzuru, hem tarihi güzellikleri bilen dikkatlerini tarttı. Kemerinin cenubida çıralığı yakın caylaşkan Olympus kadimki şehri taştamla ve üstten boyu tızılgan karabilikle bilen tabiyetki sınıp getgen bir keyfiyat yaratkan idi. Büyadım inavatkanda medeniyetin cimcit izlerini şamal bilen bile anlavatkanda kes kıldım. Onu da yakın caylaşkan Yanartaş, kadimki ismi Çima İrab olsa, yeri astıdın sızıp çıkan tabi gazla payda kıygan, esirlerden biri üçmeyi kıyıvatkan yalkulları bilen, hem efsanevi hem geologiyelik bir mücizeydi. Keç vakti de taşla arsızın asmanlı ürlügen bu yalkullarını körübütüp, özümle zamandın halkıgan bir caydı turuvatkan dekkes kıldım. Uyardın Antalya şehir merkezine Konya altı karap yolu aldım. Bu şehir deniz bilen girelişip getgen bulup, deniz sahili uzun piyadiye yolları, zamanevi kahvehanları ve canlıq ictimai hayatı bilen füsülleyi okşumaydıgan bir kıyafetini namayan kılattı. Konya altı deniz sahiline boylap menavatkanda Akdeniz'nin kök ve salkın havası bilen şehrinin hayati küçü birbirge sınıp getken idi. Şehrinin medeniyet miraslarını keşf kılışını halaydıgan Allah üçün Antalya müzi çokum körüşke erziydi. Likya, Pamfilya ve Pisidya medeniyetlerine ait Mınlıgan yıllık eserle körgezme kılınğan

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Ich leo kippos sal poeta todo foiamat filosofu shait tartiag, obisoie tigra alla poso todomain elo futara inag. Galilei, Newton, Einstein, ich mach todosho kudatashai, elmiletei ihletui kind solgaltag, irant mutattag, ozemberishig shorshaban, fontosh serepet yatsottag, uzanatoliai filosof shok. Mai timank atört inelem elşö filozofiayı işkolaya, omilitosi işkola, işo pozitiv tu domant mek alapozo Anatolia'yı filozofu şok voltak. Atöre korsa konge radyoya mager nervo ada şaban, o neslihan değirmenci oğlu altal kesitet, Anatolia'yı elşök müşorat halgattak. Minden yot kibanunk.
1: Kede şalgıtı yink autörü kredyomu görneye ve odaşa meyet minden nav o görüydü serind tisen harum uğratu tisen harum uğra hermetsik haladnak ve getird. Lek özeleb honnab o görüydü serind tisen harum uğra kor varum önüket kösünüm mektistelü figelmüket muradyanıgı tiyertin visontolaşra.

bölgelerinden biri olan Likya'dan götürür. Bugün Antalya ile Fethiye Körfezleri arasında yerleşen Teke Yarımadası'nın kadim adı Likya'dır. Likya Birliği'nde tarihin ilk demokratik birliğini meydana getiren 23 şehir var. Kadim dövrlerde onun ehalisi 200 bin nefer olarak tahmin edilir. Çünkü birlikte çok mühim ve mühteşem şehirler var. Bugün o şehirlerin bazıları turizm merkezleri içerisinde bir ziyaretgah haline gelip, bazıları ise yalnız marak gösterenlerin aktarıp taptığı xarabalıklardı.

Likya yolu dünyanın en uzun ve en yakışı 10 yürüyüş yollarından biridir. Bu yola devam ettikçe meşhur kadim şehirlerle yanaşı evveller hakkında işitmediğiniz şehirlere de yolunuz düşecek. Bazıları çok yakışı vaziyettedir, bazılarının ise sadece kalıkları gelip çıkıp bugüne. Batmış Aprilia şehri ve onun harabalıkları, Santa Claus'un öldüğü Myra'daki unikal kaya mezarları ve şehrin kadim limanı Andriyeka, sarkofag kabirlerle dolu Pelos, yarısı suda yarısı çölde olan Simena ve tabii ki UNESCO Dünya İş Siyasındaki Xantos ve Leton harabalıkları görebileceğiniz kadim şehirlerden yalnız bazılarıdır. Yalnız gezmek değil, hem de üzmek veya güneş vannası kabul etmek isteyenler için Likya yolunda təsir edici variantlar var. Seyirli Ölü Dəniz, misilsiz Kabak Körfəzi, 18 kilometr uzunlukta dünyanın en uzun təbii çimərliklerinden biri olan Patara Çimərliği, Gizli Cennet Adrasan Körfəzi ve bir çox el değmemiş buxtalar. Dağları ve hündür yerleri sevenler ise Türkiye'nin sahili en yakın hündür dağı Taxtalı, diğer adı ile Olimpos, dünyada az sayıda sidir meşesinin olduğu Susuz Dağı'na Qalxa, Tekirova, Kıbrıs ve Saklıkent kanyonlarında zirvelerin ve uçurumların yaşatacağı heyecanı tecrübe edebilirler. Taşlık burnundaki Türkiye'nin en güzel Gelidonya Deniz Feneri, kadim zamanlardan beri mühendislik mucizesi olan Delik Kemer, dünyanın en kadim batmış gemisi Uluburun, Çıralı'daki Yanar Taş, Kimera yol boyu karşılaşacağınız sürprizler arasındadır. Likya yolu hem dağlardan hem de deniz kenarından nefes kesen manzaralarıyla mavi ve yeşil arasında vizüel bir ziyafet təqdim eden çok uzun bir yoldu. Tarihte ilk demokratik birliği kuran şehirleri göreceğiniz, dinçlik ve emin amanlık tapacağınız bu yolda giderken o muhteşem tabiat sizin olacak ve tabiatın bir parçası olacaksınız. Hürmetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş marşrutu olan Likya yolundan danıştık. Sağ olun, sağlıkla kalın.

Avruldun bizlerge kötörü kayır bolganı baresinde alimlerden aytkanı bekteren em yakşı manelerden bir kesegem nav bolgan.

Ey ahiretini oylap, soga azirlengen marazlı, avru aynı sabunday, künelerdin kirlerini yugan, em tazalagan.

Marazlardın künelerdi yuvup alıp ketkeni hadislerde aytılgan. Bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam nal sözünü em aytkan. Meyvaları erigen bir terek silkelense meyvaları tögülgündöy imanlı bir Müslüman eger avrup titrese künelleri tögülgen.

Bir yaktan em karasan, küneler de aslında ebedi yaşavuşun daimi maraz bolgan. Beri sosu küneler em dünyada iken de kalp vicdan yan üşün manevi maraz bolgan.

Eğer sen avruganda katlanıp dayanalsan, em şikayet etmesen, nav ötüşü marazban, manevi em daimi avrulardan kutulasın.

Eğer sen künelerde esleme tagan bolsan ya da ahiret yaşavını bilme tagan bolsan, em yaratuşu raptı tanımaz Adem bolsan, sende

Em yaratuşu Rabb'ı tanımaz Adem bolsan, sende sölü dehşetli, beyükön maraz bolgan, milyon kere sendeki kişkenekey marazından, taga zararlı bolgan. Eğer kaygılanayak bolsan, em kışkıryak bolsan, sosu marazından kışkır.

Nege dese yaratılgan, savlay mahluk ne bolsa, sen olardın berisine, kalp yanın nefsin men, tab baylanışın bolgan. Eş artı kesilmey, daim kötürüsü senden, ayrılıp ketken üşün, em sosunlardın berisi, senin inanışın betten, yok bolup bir taga, geri kayıt bayağı üşün, özünmülen olardın, baylavları üzülüp, senden ozup ketken sebep, garip yüreğinde olar, sonsuz yaralar aşkan.

Bötende emsen özün, ahirette bilmeyi turup, ölgöndü özün üşün, ebedi bir ayrılık bilip solay inanganga, nav sebepten er yakın, aklın yanın vicdanın, yara bere tolup kalgan. Mine sosu sebeplermen, aslında söylesen de, dünya tolu maraz bolgan.

Sosu halde en evvel manevi yakındaki sonsuz yaralarına, dehşetli marazlarına en tesirli darib olgan saga tezok şifadı berüge sebep olgan iman derisini tabıp tuğra iman kerek bolgan.

Soderidi tapaga en kıska bir yol tagı, nav maddi marazban yırtılgan gapletindin perdesi asındakı cizlik em arıklıktın terezesinden karap, Celal İyesi em Kadir Budaydın kudretini em de maramatını körüp tanıganın kerek bolgan. Zaten Kudaydı tatsan maraz marazlıktan çıkkan.

Allah'tı tanımagan kaysa adem bolsa bolsun, dünya tolusu bela, bası üstüne koyulgan.

Haktı tanıgan bolsa, şu marazlıdın dünyası, bəri nur em manevi, şatlık ban tolup kalgan. Sosu iyiliklerde ol, derecesine göre, imandaki kuvat ban, yüreğinde bile turgan.

imandan tuğan neşe şatlık van em tapkanı şifaman kelgen tatim aslında bürtököy bolup kalgan beri maddi marazdın kıynavı em kıyınlığı kötörüsü eş kalmay erip ezilip ozgan sağlık bankalınız.

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيه.
5: دانشير Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Turske.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Говори Радио Глазът на Турция.
11: You fled Zeri Turchis.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
7: Radio صدای ترکیه.
13: Da, da Türkiye radyoda.
14: Khosume Türkiye zayna, radyo kayana.
15: Eterşi radyo sadburi Türkiye'ti sıkma.
7: Ovada, Türkiye ünlü radyosu.
16: Ayçi radyo voça Türkiye.
17: Efiri, golas Türkçe.
18: Efirde, Türkiye ovası.
19: Gitli yer, Türkiye'nin sesi radyosu.
20: Ye, sıdayı Türkiye.
21: Anlavatkananlar, Türkiye Avaz Radyosu.
20: Eto İfonitiş Türkiye.
6: Ovde Radio Glas Turske.
22: Heni ida ya sauti autoroki.
23: Suara Radio Turki.
24: Gider Radio Morina Turkiya.
25: Kochira wa Turko no Hoe Radio Nihongo desu.
7: Esta é a Radio Voz da Turquia.
8: Zborova Radio Glas na Turquia.
9: Efirda Turkiya Sadosu. It Turko Ursek Hongo Radio Nihongo.
2: Türkiye Ünlü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.